0: Anlaşma Bağ. Anıl Tunay Taşıma Hatta.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakın anı, Radio ITN.